Baş, Kurdu Kurdistan'ı ra. Uşme forte nu, eşek ut vizyana nu da. Deme şunu dedişin.

evin adili min, Ronya çavi min. Min biriya tekinde, kes kuş soru deramın.

Hoca Mahmud Kızılcuva'ya Une Cuhaniya ko Diciye başta Dicivini başta Reberya başta Bidin derbas kirini Wallahi Cuhani diçe Koşmani ehtiyari te Müzik

ayol. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbuku te peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

Dişlerine götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice seri penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşi aşare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek saat emrim ve çente.

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayana. Kulüp nasıl akıp kapışacak ya kusisi? Bela kadar hapçay hoş bu kirli de çirki. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli rani ma hapçay. Kalisi ve gıhı ve gıhı.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şunur.

0: trop chaud pour rouge. Bon, on va
1: Konuşuyor oğlum.
2: Babadan önce müsterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

me pavore çava. Da kanya de la rishare de da sta kushme de de shma jeli shma de shma jorin. Na di shezeri de sele de kamru de sele yek kurmanja yek ajem yek. Allah rasul as me na chumir jam ya da je de tirka me de yek ben de la çava ke la bis de le çapil de je por ke jana kanila. Gerdan da rajo da kondare antavi çartil ya bizim sana aşka faiz bir vermir antara derdir vazbi adı firgemin eve seyhavi dina varoşkul ya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami Şan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanına ve Ahmet'i ile tarzı ile hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerdan ekhap kap geber buhara le kerem kim geli havan oldu no çıka varın. Mesil ve tarız tarız bağır akvat gevşemen akhiyya alukha makin rıka vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Sırası bir Rabbine bayi kurul bayi şer kurul bayi garbi çöpür rasmete gimine. Azir şümünü cem yangar ziyed acem emdiye kapın zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün zıra ve çöpün z

ey evina dili min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuş soru dera.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu giridana wan bir ribertiye u gele xwarin ez ve strani şuan ra

benim halim harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kametici reyhana hafif, veyran ezim malim harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kametici reyhana kraç, veyran ezim malim harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim malim harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap.

Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Behesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekvara

dedişim. Gerekam geller. Bir evine bir dozada. Bu an dozada bernedin. Zilan. Ali Zilan.

0: rouge, je vois rouge. Non, non, non.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!